var gözledim. Sevgine ihtiyacım vardı görseydim. Mene gelseydin, ətrini duysaydın bir. Həyatımı

Aras Süpermarket Radyo. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mehsul 75% edek indirimdedi. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında her hansı fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süretle geçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.

Ara Süpermarket Radyonu dinleyirsiniz. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mesul 75% edek indirimdedi. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında her hansı fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süretle geçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.